bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar çok yalnızım Giden bu yolculardan En çok ben şanssızım Ne kadar çok yaşadıysam O kadar

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını, ışıklarını. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

Sebre gili gazını la mazı meneken Çave gazalı mı li beze bu Dile gazalı mı li sekne bu Hun şu bana kode şadı bin Vesim ke gazal Hem de çere rebyan

0: yana Ali Ali Ali Ben yana yana Ben yana yana
1: No, Veng, Veng is

0: propagandası ve hey sanat hırsızı ve hey üretme kabızı birazcık efendi ol zehir etme şu yazı.
1: No, Venge Schnauz.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcır aloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
5: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı, modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Wang.

0: Gav Gulav Hejano, Gundino, Bajarino, Danis be pişe xawe le ser taşte nav arabe, çele ser karbi çena bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sibeye. Ben radio etke mevane, mevane bername ya Slavo Gulav, ku dengo rangi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enci rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya qa, bi bername ya Slavo Gulav, derbas bikin.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavo Gulav despedike.
2: Bu bir yeniden iletim.

Roj baş, roj baş. Slav o golav godar in işe slav dana bakhu bostan gülistan şuvarı beyan baş rozerin hoş sepede baş. Şuma seyne seyne veren o. Evet kem kum baş mı nez? Hiç baş nem cübeko. Disa nezer çavlik keri xezar xezar az koçerim bu ye sebep ko. Karı kamen bir şez barım sez ne hoş getme. Le a girin dele bila dil. Ne hoş. Ne kemen benim ya slav o golav rızar ve şana veng radyo zindi godar kemen ki her çeres. Keko me gerek kamışı fifi. ام هاتن دکو دیس روزه خب کرجان انرژی هگر که خب بینه قرق بینه امه برخوابدن سلام و گلاب ام برنادن و دیدانه

Eca gohdanı ca heşmeri de bizim girin gel benimsin. 0532 489 74 24 24 saatte vekir ye. Çiyayıma bilindin lo berxo. Berxemin. Berxemin.

Kuşları delali silav gura ve haskirin dine bakı bu sanın gülistan enjivere silav jibu kes kubi gav tebliğ ve şanı mazın diyom. Ben gradi bine Rojbaş Ahmet Rojbaş Merdin Rojbaş Rahan Muş Semsura Rangin silav gura ve jibu urmi muhabbat bokan. Silav jibu sine Merivan Kirmanşa. Silav haskirin jibu Doğuzakul Süleymani Hevler Amude Serikani Kobani Kamıştu. Silav jibu her ciku her kurdek. Nah, zindime gudar kem hüvitken kumbaş bin. Ji du inçlen de şavete ku ku deng ji mere şandi malba tapçu kadar sine silav ji vere ji. Ji Fransa şavete di silav. Az Afgan peyva şavete di bejim yani xoşen ji bilem çıp kene di. Em de bejim şavete. Ber hasır silav ji bu ve hamiyan godarin heja. Arif bibi.

İce kadarın heca tava rozi mi gud erket ye bila khir verketim ne lisar. Valla tümü hecmari benimsin 0500 siyodu. Çarsa da haçtevine hafti uçar şuka bistu çar. Bistu çar saate vakir yonkan peyem gotun nerin şiret. Şiret o neken? Ve şafakı ki de khazat. Yani ki deruniye hiç bu şiret miret o. Felsefe çiye kudeş var rozi. Sıbı zem altına kime gikore. Behever ebin keyif kaçmın bir kenin. Helbet ez pirozvaya ki dikem davi ya davi godarin heja ev darin kuzuha bubun alim. Havan inşarı dariye silav. Silav kadiş demiş bu ev ner hebin. Edi av deden eri neha adi ev dar heşnem. Elbhebet heşbuna. Ama tiştek neyem ama. Lehidi divane av deden evan. Bu ne her hebin. Hem muhas nüşke emmedin mi guez bebeşim. Hem her esranke godarken mi kere can. Ved gelin.

Dike şafakı Ez radibim jıkhevi Çıkas istiranı ki kaş Ez bu kaş ve istiranı gele gele gele gele gele gele gele Hazı dikim rastı Önce de ben hazı dikim Mecburen ki hazı Bike istiranı gele ki kaş Keki Ferhaj Paris'e şandı yedi Beko khazı ez nehal ser Çiyayı gimgime bama Bilal kuşa kuranı şanzeli ze ez ne ger ya bama Ali Demotu çuy او هل بسان ما مستحيه دو بکو دمو تو چویلی سر مال پر خانه نویسه من بریا تکیریه گم گمو اره که که فراد سلا و حس کرنش تره بین اقا فرکه بین اقا فرکه یه روژن خاشی ورن و نهره بن هره فیفی

0: Neca godar neca normal ki Ferhat Bey ne kafir herkes herkesi konuş der ve me godarken jukaj jiyan vaya bağırırken gela cana pırskırık çetmen mürüd duça cana pırskırık çetmen mürüd duminen ver hasıl be her avay aginin gebe kumrud keyfkaş be o mürüd hayalin khu hebe o bükebe dur hayalin khu hebe o azam ev hayalin ku herkes li bendeye ku bigiyce ye ye vera takas ye vera az eminim jukaj herbet az ki kumene eminim le تغذی چه به امروشی برای ایجا گودار این هجام اره هدی دیم در بازی رکلام ها دبن اما این رکلام ها گودار کن پشت رکلام ها به کلاجان اگی دن نمود گرنش بکو قهوه ماماده یه هنشی آخان نوشی جمع کنمه بگرن کرم کنه رکلام ها گودار کن گودار این هجام بنا خو قدر بلند
1: رکلاملار
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajarı diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene vekhandın. Canı ciger ocak başı le bendavaya. Li can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: هکه کسی که نزیکی و تریاک به سوژدار کردن آنجی دار زندن آوان نه چاره سریه. تریاکی بون به نجداری هکه راست در باز کردن. ری هکه دن پیکانه. ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده. تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور. تلفون 0539-929 05 16 Anji Alo 153
4: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

Gudanice peyam adına şandın. Keki Halil İbrahim peyam şandı ya. Semsure nüvisan diye. Ya dermana iş bu ve kırık kaka jubu kırık kaka peyda bu ke. Ne bu en binte derman biken. Sağ beni az bu kadar çeye bum yani. Şükür çaya. Veng radyo mürü başlıke yani çay. Ece. Ece peyam. Dela diye şandın. Nüvisan diye roj. Baş. Ali nüvisan diye şimere. Keki Ali nüvisan diye sıra ve şan hoş. Brasi dayık her tıştı. Sesleri mi ser, çabı mı? Peygamberden hatiye şandın. Şandın, şandın şu ruhayı. Le, nisan diye lele dayı, lele dayı. Deşirine behem payı. Sesleri mi? Ser, çabı mı? Peygamberden hatiye şandın. Nisan diye roj baş, keko roj baş, fifi roj baş. Hamu kabatkarın veng radyo. Bajı jine nisan diye, nav jine nisan diye. Jumerdin arangin peygamber. Hatiye şandın. Nisan diye sılav keko, sılav fifi. Strana keşfet dixazım ve gidi bu mehsirete mişim Mehmet Atli eğer bu gela ki baş be le az cevi de godan ece az ve strani az ve strani ciyi kam ve strani pavrap ken strana kedin heyce Mehmet Atli az ve strani gela ki hezikim helbet em beçe rotinde ki godar buken peş sivi em teyin şuha rotinde tiha leşevan tiha leşevan kerem ken godar buken ved gelin

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi Perverde u Şevrumendiye ye Tiryakiye ye Şaredarya Amedya Şaristan'a girdi. Taha Şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste,
6: iyi finans. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: Bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram Jumpet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
7: Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Heke keseki neziki ve tiryak be sujdarkerin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryakî bûne ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 05 16. Anji alo 153.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Le bajare diroki le Amedê. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha me dest bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tam ade ve gazanın jibo Amedê.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Hukukçular Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Veysi Güneş, iki gün süren konferansta önemli tartışmalar yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'de bir demokratik anayasal dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği hususu temel tartışma konularından biriydi dedi. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Bugün ve yarın sürecek zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi, Çin'in ve Rusya'nın NATO ülkeleri için tehdidi konuları yer alacak. Açlık grevinin ardından yaşamını yitiren Gürkan Türkoğlu'nun avukatı Ülkücan Kaplan, hukuki başvurulara rağmen sevk taleplerinin uzun süre reddedildiğini belirterek, açlık grevini sonlandıran tutuklular ile Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan diğer mahpusların acilen sevk edilmesi çağrısı yaptı. Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin Hacı Lokman Birlik'in cenazesinin yerde sürüklenmesine dair verdiği kararı değerlendiren kardeşi Mehmet Birlik, kararın olumlu ancak eksik olduğunu belirterek, devlet samimi ise herkes heybesindekileri döksün, hesap versin,

0: Sinemacılar İnisiyatifi'nin sözcüsü olacak bir inisiyatif haline geleceğini belirterek, devrimci, toplumsal cinsiyet bilincine sahip, ekolojik ve Kürdistani bir sinema inşa edebiliriz dedi. Dilovası katliamı davasındaki yargılamanın iş yeri sahipleriyle sınırlandığına dikkat çeken DEM Partili Ömer Faruk Gergerlioğlu, iki kişinin tahliye edilmesinin kaygı verici olduğunu, kamu görevlilerinin yargılanması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Kooperatifçilik üzerine çalışmalarıyla bilinen Zehra Buyla Kutlu Yurga, derin yoksulluk ve yozlaşmaya karşı alternatifin toplumsal kodlarda olan komünal yaşam kültürü olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki haberleri ve sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bir Gün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın adliyeye çıkarılması bekleniyor. Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu, Rab'ın kampanyasının startını vererek mahalle, okul, sokak ve yaşamın her alanında ahlaki ve politik toplumu yeniden örgütleme çağrısı yaptı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 162 milyon TL değerindeki 9 ihaleyi aynı firmalara verdiği ortaya çıktı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi, ilçede Kadın Kent Bostanı projesini hayata geçirdi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Adıyaman'da gerçekleştirdiği buluşmalarda STÖ ve demokrasi platformları sürece tam destek vererek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Tunceli İl Özel İdare'de askıya çıkan GES projesine karşı bazı İl Genel Meclis üyeleri 1 Temmuz'da itirazda bulundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gece kondu içerisinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Çin'de doğal afet olayları nedeniyle Nanning'de 4 kişi, Hubei eyaletinde ise 11 kişi yaşamını yitirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey, Ukrayna güçlerinin salı sabahı 400'den fazla insansız hava aracı kullanarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı Türkiye'nin başkenti Ankara'da başlayacak NATO zirvesinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı araçla gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıdan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde siyah dumanların yükseldiği ve bir aracın alev alev yandığı kameralara yansıdı. Müzik. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam saat 19'da İspanya-Mısır, saat 23'te Arjantin-Kolombiya maçları oynanacak. Müzik. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 yanzi alo sev banca suhiri.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kürt Hukukçular Konferansı Hazırlık Komitesi üyesi Veysi Güneş, iki gün süren konferansta önemli tartışmalar yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'de bir demokratik anayasal dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği hususu temel tartışma konularından biriydi dedi. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Bugün ve yarın sürecek zirvede ABD Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, ABD-Avrupa gerilimi, Çin'in ve Rusya'nın NATO ülkeleri için tehdidi konuları yer alacak. Açlık grevinin ardından yaşamını yitiren Gürkan Türkoğlu'nun avukatı Ülkücan Kaplan, hukuki başvurulara rağmen sevk taleplerinin uzun süre reddedildiğini belirterek, açlık grevini sonlandıran tutuklular ile Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan diğer mahpusların acilen sevk edilmesi çağrısı yaptı. Kırıkkale'de devrilen yolcu otobüsündeki 41 kişinin yaralandığı ve 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi'nin Hacı Lokman Birliği'nin cenazesinin yerde sürüklenmesine dair verdiği kararı değerli. 2020 yılından beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku dosyasında ailenin avukatı Ali Çimen tarafından sarsıcı iddialar gündeme getirildi. X hesabı üzerinden açıklama yapan Çimen, soruşturmayı kararttığı belirtilen 108 kişilik bir örtbas ekibine yönelik suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. İddiaların merkezinde Gülistan Doku'nun orijinal sim kartının şüphelilerin elinde olması ve dijital verilerin silinmesi de yer aldı. Yönetmen Veysi Altay, Kürt Sinemacılar İnisiyatifi'nin sözcüsü olacak bir inisiyatif haline geleceğini belirterek, devrimci, toplumsal cinsiyet bilincine sahip, ekolojik ve Kürdistani bir sinema inşa edebilir

0: Zehra Buyla Kutlu Yurga, derin yoksulluk ve yozlaşmaya karşı alternatifin toplumsal kodlarda olan komünel yaşam kültürü olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasındaki haberleri ve sanal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Bir Gün Gazetesi muhabiri Kayhan Ayhan'ın adliyeye çıkarılması bekleniyor. Gazeteci Hazar Dost, 2018'de katıldığı bir eylem gerekçe gösterilerek akşam saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu, Rab'ın kampanyasının startını vererek mahalle, okul, sokak ve yaşamın her alanında ahlaki ve politik toplumu yeniden örgütleme çağrısı yaptı. Kayyum yönetimindeki Van Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 162 milyon TL değerindeki 9 ihaleyi aynı firmalara verdiği ortaya çıktı. Van'ın İpek Yolu Belediyesi ilçede Kadın Kent Bostanı projesini hayata geçirdi. Demokratik Bölgeler Partisi'nin Barış'ın Sözünü Halkla Kuruyoruz şiarıyla Adıyaman'da gerçekleştirdiği buluşmalarda STÖ ve demokrasi platformları sürece tam destek vererek çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Tunceli İl Özel İdarede askıya çıkan GES projesine karşı bazı il genel meclis üyeleri 1 Temmuz'da itirazda bulundu. İstanbul'un Kartal ilçesinde metruk bir gecekondu içerisinde bir kadının cansız bedeni bulundu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Venezuela'da meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. Çin'de doğal afet olayları nedeniyle Nanning'de 4 kişi, Hubei eyaletinde ise 11 kişi yaşamını yitirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey, Ukrayna güçlerinin salı sabahı 400'den fazla insansız hava aracı kullanarak Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı Türkiye'nin başkenti Ankara'da başlayacak NATO zirvesinden yalnızca birkaç saat önce gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un resmi temaslar kapsamında bulunduğu Suriye'nin başkenti Şam'da kaldığı otelin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı araçla gerçekleştirildiği ifade edilen saldırıdan ilk görüntüler geldi. Görüntülerde siyah dumanların yükseldiği ve bir aracın alev alev yandığı kameralara yansıdı. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde bu akşam saat 19'da İspanya-Mısır, saat 23'te Arjantin-Kolombiya maçları oynanacak. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Le bajare dîrokî li Ahmed.

0: اون جبو ریویتی اک خارنی تینه و خاندن جانو جگر اجاق باشه لبنده ویه لجانو جگر اجاق باشه هنده کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون کیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جانو جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlux baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Ve.

göre. Seba Sereke Ruhaniye verine İranî Ali Hameneyoke Herişanî deya u İsrail'i de dünya hübede nabı Mescid-i Cem Keraniye Bajari Kumiye İranî de merasimi kupil e cenazeyi vrazya. Amen akıl kerdiş cenazeye Ali Hameneyi Dobero Berdene Bajari Meşhedi u Donevite Muzede u Cabero defin kerdiş. Şam'da nizdi otela kesere komari Fransa Emmanuel Macron tedemaneno umyani pivinen şandebi tek ayışık ame meydan. Bakuri Sudani'de bir sebebi rıjna işe madeni zerdi panciz karkeran dünyaya hübeden nayı. Koştari Azizi Mamey Peyni haberani hübmane üşide.

0: Reklamlar.
1: Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Autovox, Wagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye ifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
5: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon: 0539-929-929. 05-16 Anji Alo 153.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çareniyo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

sen gelirten hasret ezberlenir. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek, geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek, geliyorum hasretinin gözlerinden öperek.

0: Jinavenda Nûçeyan tem baş. Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo beşdarî lûtkeya 36 a NATO-yê bibe gihîşt Enqereyê. Balafira Trump û heyeta wî li balafirgeha Enqereyê danî. Li qasra Serokkomariyê ya li Enqereyê civîna 36 a NATO-yê dest pê kir. Civînê bi foruma pîşesaziya parastinê dest pê kir. Serok û wezîrên 32 dewletên endamên NATO-yê di civînê de amade bûn. Civîn dê du rojan berdewam bike û piştî civînê jî di navbera serokên dewletan de hevdîtin dê pêk werin. Cigra Sekreteri Giştî ya NATO'yı Radmila de Foruma Pişezasiyen Parastine ya NATO'yı de projeyin milyar dolari ragihant u gotku Türkiye jubu du peyken nu yenku de jihela tubitake verim çekirin ji 600 milyon dolari zedetir u jubu sistemin radare u kubeya poleji 5 milyon dolari zedetir peyman imzekirine. Kirseya kuj bo lütkeya NATO'yı protesto bikin li parka kurtuluşe kombun gelek şuan hatın binçap kirin. Seroka Meclisa Odaya Bazırgani u pişesaziye ya AMD nevin il kulena hoşhaneyek li İstanbul'e dehat derman kirin koça dabi kir pişti merasima cenazeyi li Goristan'a Yeniköy a AMD hatveşartı. Serokkomar Tayyip Erdoğan ile Ankara'ya da çerçeveye 36 lütkeye serokken devlet ve hükümet an anotayı da serok veziri Kanada'yı kabul kır. Veziri parasına NTV'yi Yaşar Güler Diyarkır, Türkiye'de Helberina platformen deryayı da hodi kapasite avusaya ku neteni pedeviyen hu pektiğine de haman demeyde jubo hevalbent u şirikin huji alikari yetki. Komisyona Girtigehan AİHD A İstanbul'e derbari Gürkan Türkoğlu Yekudu Çalakya bir çibune de bu uçar etirme hej yana hoji desta da huyani da u bankır ku Girtigehan be evlehiya bilind bengirtin. Jisi uşe serokin bajaran en kuji CHP hatine durxistin 21 kez hinne hatine guhertin. Her ku iddain kriza serokatiye dina partiye de zede dibin çavkaniye nezike seroke koma CHP Özgür Özel iddia dikin ku Reveberiya Kemal Kılıçdaroğlu jibu serokin bajarin nu teyit koşe. Le Gımgıme Festivala Çandu Hüneri ya Gımgıme Kuji Aliye Şaredir ya Gımgıme ve te organize kırın dede heft heşt u nehe tabakhi de vereli darxistin ve de festivali de çalekin hoza, çant, hüner u her guha çalekin hüşyariya ekolojik şihebet. Hem vakti Serdana Serokkomari Fransa'ya Macron li Şam'e li meydana Ümevi'inde takinçe bun hatıra gandın ku heçdek ezbirin darbune u Revşa Macron başı. İran pişti şere huye bi Amerika İsrail'e lisar sinore rojilat u başur desbava kırına barege hennu u lekırına duvaran kır. Emgi hiçten daviyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.
1: Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bitlis Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Le bajare dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda ve ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û gezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

nikarim bit bu mavdaleta nikarim bit çi xast jim durd keti behtir mişte hast kir ne bedeste mi bu asaşıxı ne bir destemi bu, zaşkı tepu.

karim te bikin. Radyo Veng.

Endi hef niyo her seru arra ustore peri Kutuk lep kodi semini de boru Sar zilki şay berzu maser

keşi ne hestnen o endi be be adır kılı kimi mobet hele kimi demo devran edina qiyar o qem edina vla kimi endi be

Chamea

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz.

gram Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve...

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi Beştepe'de devam ediyor. Zirveye katılacak ülkelerin bakanları da Ankara'ya geldi. Japonya Savunma Bakanı, Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Slovenya Dışişleri Bakanı Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Bu kapsamda Ankara'ya gelen ilk devlet başkanı Letonya Cumhurbaşkanı oldu. ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan alanda tören kıtasını selamladıktan sonra ABD Başkanı Trump'ı karşıladı. Erdoğan, Trump ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Karşılamanın ardından iki lider resmi program kapsamında 2400 metrekarelik yeni yapılan devlet konuk evine geçti. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır dedi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile harika ilişkilerimiz var. En başından beri kimyamız iyi uyuştu. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız dedi. NATO zirvesi protestoları sonucu yüzlerce kişinin gözaltına alınması nedeniyle Ankara Emniyeti'nde nezarethanelerin dolduğu belirtildi. NATO protestolarına katılmak için Kurtuluş Parkı'na gitmesi engellenen milletvekilleri NATO'nun Türkiye'de kahraman gibi karşılanmasına tahammüllerinin olmadığını belirterek 6 talep sıraladı. Talepler şöyle: tüm NATO üsleri kapatılsın, NATO'dan derhal çıkılmalıdır, Türkiye'nin en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır, dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır, eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi, halka dönük en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. Ülkenin dört bir yanında tutuklanan sosyalist, devrimci, ileri yurtseverler derhal serbest bırakılmalıdır. Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada Ankara'daki toplantı çalkantılı bir dönemde yapılıyor. Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Genel Sekreter Rutte, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir Ankara ruhu oluşturmayı başarabiliriz dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki grup toplantısında konuştu. Özel, NATO tedbirleri kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterirken, Trump kendi ülkesinde yüz binler tarafından protesto edilebilirken, Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte dedi. Sekiz yıl önce katıldığı eylem gerekçe gösterilerek dün akşam gözaltına alınan gazeteci Hazar Dost bugün serbest bırakıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üzerinden Ulaşım Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 199 yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 6 Temmuz 2026 tarihinde başlamış olup 10 Temmuz 2026 saat 17'ye kadar isbasvuru.diyarbakir.ben.tr adresi üzerinden dijital ortamda kabul edilecek. Online ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. AKP yönetimindeki Şemdinli Belediyesi 4 gündür ilçeye su vermiyor. Asılsız bir ihbarla Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan gazeteci Berfin Ay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muşvarto'ya bağlı Horik köyünde planlanan JES projesine karşı başlatılan nöbet eylemi 66. gününde de devam ediyor. Ağaç AŞ bünyesinde çalışan ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılan işçiler İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ile görüşmek için gittiği İBB ek binasında güvenlik saldırısına maruz kaldı. Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangında bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, iki kişinin ise dumandan etkilendiği bildirildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde çıkan ve Seyit Çetinoğlu isimli gencin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 9'a ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şam temasları kapsamında bir araya geldiği devlet başkanı Ahmet Eşare ile yeniden inşa, enerji, altyapı, sağlık, sivil havacılık, bankacılık alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları ile niyet beyanları imzaladı. Çin'in Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı. Şiddetli hava olaylarında 22 bina yıkılırken 4855 bina hasar gördü. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda ise 33 kişi göçük altında kaldı, 17 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde can kaybı 73.102'ye yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wave.

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan, ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

sahil ovanu derdedi gönlü zor hak ve kemeru dar ne sanu mereme dizer noruna güne mordem zerrede ne manu nakhsusa her sahirin ona bizma ozlaca kemana çeki klamı meydan yanu bele mali solada o serkere ne onu o

ze heyranê to canike şene geçişim Laur ze pire sare talibu yene xilişi Tu çoroji kota heri rozan emişi Ez bine çeşki ötürek itimire biya tutin emuşi Gremur

Ez ve heran eto canik eşene çiçeği Ere kivaram Male dina sano vrato canik okume verte yatağı ipegi Hekranlık aben ona savdara gore golu saro bemetsirte hordegi De gönül kezimün bizere zire merden eçina Merd

te duji Ere kivara mi himetke Wezo tolevre raurji Şune kotne dere lazu Tümü sarıbya zerekle tiji Ere kivara mi tijan Khane jivani Lev pırke tokarındaki levase tersani Pore tokarındaki ipege suka vani Gos bide hekato canı kere deften oru ez bu ani Ne ov ne çekri tosarı vate kerde Tamami tosarı kancı vurinda Zu imami na ekato tamada vani Germe vare tersani Kes pers neken o estam oldu Derde

kaçar kuralsızım. Duyuyor musun en yalnızım, çok yalnızım.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi Beştepe'de devam ediyor. Zirveye katılacak ülkelerin bakanları da Ankara'ya geldi. Japonya Savunma Bakanı, Hırvatistan Dışişleri Bakanı, Slovenya Dışişleri Bakanı Esenboğa Havalimanı'nda karşılandı. Bu kapsamda Ankara'ya gelen ilk devlet başkanı Letonya Cumhurbaşkanı oldu. ABD Başkanı Trump, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, alanda tören kıtasını selamladıktan sonra ABD Başkanı Trump'ı karşıladı. Erdoğan, Trump ile tokalaşarak kısa süre sohbet etti. Karşılamanın ardından iki lider, resmi program kapsamında 2400 metrekarelik yeni yapılan devlet konuk evine geçti. Erdoğan ve Trump daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Trump ile birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır dedi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile harika ilişkilerimiz var. En başından beri kimyamız iyi uyuştu. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız dedi. NATO zirvesi protestoları sonucu yüzlerce kişinin gözaltına alınması nedeniyle Ankara Emniyeti'nde nezarethanelerin dolduğu belirtildi. NATO protestolarına katılmak için Kurtuluş Parkı'na gitmesi engellenen milletvekilleri NATO'nun Türkiye'de kahraman gibi karşılanmasına tahammüllerinin olmadığını belirterek 6 talep sıraladı. Talepler şöyle: tüm NATO üsleri kapatılsın, NATO'dan derhal çıkılmalıdır, Türkiye'nin en büyük savaş ve saldırganlık örgütü olan NATO dağıtılmalıdır, dünyanın kanlı paylaşım savaşlarının hazırlığı olan silahlanma yarışı durdurulmalıdır, eğitimden sağlığa, barınmadan sosyal haklara kadar emekçi, halka dönük en temel ihtiyaçlarından kesilerek silahlanmaya aktarılan devasa bütçelere son verilmelidir. NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir. Ülkenin dört bir yanında tutuklanan sosyalist devrimci ileri yurtseverler derhal serbest bırakılmalıdır. Almanya Başbakanı Merz, Türkiye'de gerçekleştirilecek NATO zirvesine ilişkin yaptığı açıklamada Ankara'daki toplantı çalkantılı bir dönemde yapılıyor. Bu dönemde özgürlüğümüzün ve güvenliğimizin garantisi olarak güçlü ve birleşik bir NATO'ya ihtiyacımız var. Genel Sekreter Rutte, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Umuyorum ki birlikte bir Ankara ruhu oluşturmayı başarabiliriz dedi. Kremlin sözcüsü Peskov, NATO zirvesi hazırlıkları sürerken Rusya'ya yönelik saldırgan açıklamalar olduğunu söyledi. CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, partisinin Eskişehir'deki grup toplantısında konuştu. Özel, NATO tedbirleri kapsamında çok sayıda kişinin tutuklanmasına tepki gösterirken, Trump kendi ülkesinde yüz binler tarafından protesto edilebilirken, Erdoğan, Trump'ın Türkiye'deki bir protestosunun kendisi için bir son olacağını düşünmekte dedi. Sekiz yıl önce katıldığı eylem gerekçe gösterilerek dün akşam gözaltına alınan gazeteci Hazar Dost bugün serbest bırakıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi üzerinden Ulaşım Daire Başkanlığı ve bağlı birimlerde görevlendirilmek üzere 199 yeni personel alımı yapılacak. Başvurular 6 Temmuz 2026 tarihinde başlamış olup 10 Temmuz 2026 saat 17'ye kadar isbasvuru.diyarbakir.ben.tr adresi üzerinden dijital ortamda kabul edilecek. Online ön değerlendirmeyi başarıyla geçen adaylar 12-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi binasında gerçekleştirilecek mülakatlara davet edilecek. AKP yönetimindeki Şemdinli Belediyesi 4 gündür ilçeye su vermiyor. Asılsız bir ihbarla Şırnak'ın Silopi ilçesinde 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınan gazeteci Berfin Ay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

gösterildi. Antalya'nın Alanya ilçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen şahıs tutuklandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düğünde çıkan ve Seyit Çetinoğlu isimli gencin hayatını kaybettiği bıçaklı ve silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 9'a ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Şam temasları kapsamında bir araya geldiği devlet başkanı Ahmet Eşare ile yeniden inşa, enerji, altyapı, sağlık, sivil havacılık, bankacılık alanlarında stratejik ortaklık anlaşmaları ile niyet beyanları imzaladı. Çin'in Hubei eyaletinde etkili olan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı. Şiddetli hava olaylarında 22 bina yıkılırken 4855 bina hasar gördü. Gansu eyaletinde meydana gelen heyelanda ise 33 kişi göçük altında kaldı, 17 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde can kaybı 73.102'ye yükseldi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibor revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o kezebab berxe a teze bixwen. Her uha meddes bi çekirna lehmecun ki de u künefe jikir. Ci, suri çi, kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tama de ve gazanın, jibo amedi.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta otuzlu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki. Sujdar kardeş, yalnız ciraloma kardeş çaren yo. Tiryakiye, bir yev tedaviye raştı eşkena bire terknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0509-929-0566. Yanzi, Alo, sev Banca Suhiri.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar Bizce Ayçiçek Yağ 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 3200 gram Cam Pet 269 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
5: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
6: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

0: Reklamlar. Heke kesekî nêzîkî ve tiryak be, sucdarkirin an jî darzandina wan ne çareseriye. Tiryakî bûn bi nijdariyeke rast tê derbaskirin. Rêyeke din pêkane. Navenda şêwirmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka Sumerê, mala bi kevir. Telefon 0539 929 0516. Anji alo 153.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434-228-3340.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar kuzu sırt gerdan kilogramı 779 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yalan yumurta 30'lu beyaz larç 119 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7 Temmuz'a kadar bizce ayçiçek yağı 5 litre 449 lira 90 kuruş. Tatlıluks baldo pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 3200 gram cam pet 269 lira 90 kuruş. Ariel matik 7 kilogram daha esintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Poche pichuk e pichine suretin sone sosine khal khal Nelevi tenike kağızine Dilane hure mircanine zara ve şehine Xabertane şekerine Zimane tuline çevere şekel dahine Bece tenike qaytanine Nalık fireye çar tiline Lisere kazamı kofile Lisere kofiye şere şere şamakine Lisere şere şamakine Kole zere mamudine tatıma Sinu bere kazamı kanane Zobrane

sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye her sürgünün gözlerine bu sebepten ah geceye kanatlanmış güvercine kırılacağım kırılacağım yeter ki bilsen yorgun alnımda şafaklar dürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen yorgun alnımda şafaklar dürdüş kursun arkadaşlar bırak isürsün şarkılar yeter ki bulsen.

sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bulsen.